kum. Benim ya da olsun. Benim hemen ye bir yavu. Baremin paybanı sen yumu yan çirin o. Avrarım an sen çirin inni veç. Eyemin paybosa ne hukumu bir ara.